ihtimalle maaşlılara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

saat başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında.

sen ön bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken güller koklar.

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen ölün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni, hatırla beni.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel sollar Radyo Sahil'de.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum. Ah hala

0: cennetim sensiz ise, ben cennetin eyleyim.
1: En hit şarkılar 24 saat Radyo Sahil'de. Körfez'in en güçlü sesi.

böyle sevmekte. Ömründe bir kere andı kalbim bu canı sana vermekte.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Gitme. Gitme ne olursun. Gitme. Gitme. Gitme.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: çekerek otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım.
1: Yemin verdim gitmem bir yere taş olur.

0: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

Gittiğin günden beri her gün ikiz sanki. Rakamlar düşüyor takvimlerden, üzerime üzerime. Bıraktığın yerde gel de bul beni. Bana bir gel desen, yollarım hiç geçilmemiş sayır. Hafızamı kurban eder, aslalardan cayarım. Bir gel desen, sana orucumu bozar, sensizliğe doyarım. Bana bir gel desen,

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı? Hani bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı?

bir kaderin değişmez yazısıydın. Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı? Beni mi bulacaktı? Senden mi olacaktı?

aşk değil. Seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

güzel aynı. Sarı saçlı hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben, kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken. Dumanım aynı, ateşim aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı. Sarı saçlı hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben, kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken. Kan kırmızı gözlerinden sancıların gelip geçer. Kim üzülür, kim bekler seni? Ben tabii ki ben bir tanem.

sen tabii ki sen bir tanem. Ter içinde içim bileylenir. Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım.

0: seni. Ben tabii ki ben bir tane, ter içinde içim bir leylendi.
1: Radyo Sahil
2: Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

resim. Benim annem cumartesi hesap soracak öfkesi. Benim annem cumartesi. Benim annem cumartesi. Kör kuyularda bul beni. Bul beni bir sahilde çıplak. Bir işkence gemisinde elektrikli ayık. Bir kışlada kayıp. Anne bir sokak başında, isimsiz, yüzsüz bir kimsesiz mezarında. Kaybedenler kaybetti yazan mezar taşının altında bul beni. Anne bul beni, Arjantinli annelerin arasında. Plaza del Mayo'da, anne bul beni, Galatasaray meydanında. Bul beni Ramallahlı annelerin, Gazze'li annelerin. Anne bul beni Varşova gettosunda. Anne bul beni Nikon'un, Bart'ın, İtalyan annelerinin gözlerinde. Anne bul beni, bul beni. Anne bul beni bir sokakta, akranlarım bağırırken hala. Anne bul beni, bul beni bir sabah. Bir sabah, bir sabah diyen adamın gözlerinde bul beni. O sabahı kuran kadının sözlerinde. Anne bul beni, Ahmet Kaya'nın gözlerinde. Anne bul beni. Anne bul beni. Anne bul beni.

Benim annem pazarları uyandırmaz yavrusunu. Benim annem pazartesi demlikte bir çay tanesi. Benim annem salı günü ya hüzün ya düğün.

0: cumartesi, benim annem cumartesi, benim annem cumartesi, benim annem cumartesi, benim annem cumartesi, benim annem cumartesi. Anne, biz geldik.
1: Radyosun en güçlü sesi.
0: Radyo.
1: Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Show. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

ister evde, ister aracında, ister iş yerinde. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Eurorepar, Eurorepar.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: uçacaktı.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Metamorfoz'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: Körfezi'nin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.
1: Arabam! Arabam!

Baba bak, bana bunlar çökmez. Neler olacağını göreceğiz. Sana söylüyorum son kez. Benim enfes. Arabama bin, arabama bin.

0: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
4: Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in tüm gücünü sesi. Radyo Sahil.
7: Rocky, what's going on?

0: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güne güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Bugün ilk yarım saatlik dilimimizde Emircan İrek yer alacak. Çok güzel şarkılar seçtim sizler için, umarım beğenirsiniz. İlk saatimizi En Gözle Döner restoran sponsorluğunda açacağım. Hemen selamlarımızı da yollayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde emek harcarken bir yandan da bizleri dinleyen sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, emek harcarken bir yandan da bizleri dinleyen herkese kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Baban der al kırnatanı oğlum, akşama düğün. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman ilk saatimizde, ilk yarım saatimizde Emircan İrek şarkıları yer alacak. Sonra 10.30'dan sonrasında normal yayın akışımıza geçeceğiz. En Gözle Döner restoran sponsorluğunda açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sen anlayacağım.

0: Efendim programımızı Engöz'e Döner Restoran sponsorluğunda açtık. Öğlen için herhangi bir yer belirlemediyseniz, aklında bir yer yoksa Engöz'e Döner Restoran'ı tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Öğlen saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Ayrıca öğle yemeği için gideceksiniz. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bunları da kullanabiliyorsunuz. Engöz'e Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numarasından isterseniz iş yerinize de sipariş verebilirsiniz.
1: Ben bir ay yaşım, sekiz çizer ayaklarım, özlemişim sarhoşluğunu bu semtin sokaklarını.

Efendim biliyorsunuz ilk yarım saat Perşembe günü çok az konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü konser tadında geçsin istiyorum. Ama tabii ki ara anons da geçmek zorundayım. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Reklamlardan sonrasında, 10-30 reklamlarından sonra bakalım karşımıza bu hafta sosyal medyada neler çıkacak, ben de merak etmiyor değilim.

0: moment. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Ardarda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
7: Efendim, reklamlardan Bilal Sonses ile dönüş yaptık. Geçmişi araladım diyecek programımız En Gözlü Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, daha öncesinden yurt dışında bir haber vardı buna benzer. Şimdi Türkiye'de de aynısı olmuş. Ankara'da eşiyle tartışan adam sakinleşmek için 250 kilometre yürüyerek Eskişehir'e ulaşmış. Ankara'da eşiyle tartışan bir kişi sakinleşmek amacıyla yaklaşık 250 kilometre kadar yürüyerek Eskişehir'e ulaştığını belirten haberler sosyal medyada ve yerel medyada yer almış. Benzer bir olay geçmişte, ben burada da bahsetmiştim, hatta geçen seneydi galiba, İtalya'da yaşanmış. Eşiyle tartışıp 450 kilometre yürüyen bir adam vardı, bahsetmiştim, hatırlayanlarınız vardır belki. Bu durum sosyal medyada benzer hikayelerin mizahının yayılmasına yol açmış. Şimdi şöyle bir şey var, her şeyi de örnek almayalım arkadaş. Allah'tan yarısı kadar yürüyebilmiş amcamız. Ya şimdi 250 kilometre yürümeye kalkmak yerine sakinleşmek için ne bileyim bir deniz havası... Gerçi Ankara'da deniz ne ara? İzmir'e... Tabii biz İzmir'de deniz görünce Ankara'da deniz ne ara? Neyse, orada da sakinleştirecek bir şeyler mutlaka vardır. Ya da bu kadar yürüyeceğine ne bileyim bir yengenin gönlünü almaya kalksaydın daha kolay sakinleşirdin. Şimdi diyeceksiniz ki adam zaten kızgın, o yüzden yürüyor. Vallahi istediği kadar yürüsün, bir de bu gidişin dönüşü var. Döndükten sonra daha fazla burnundan fitil fitil gelecek. O yüzden mi? O kadar yol yürümek yerine şöyle yengenin gönlünü alsın, sonrasında yenge zaten onu sakinleştirir. Ama ve lakin bu gidişatın bir de dönüşü var. Dönüşte neler oldu acaba, çok merak ediyorum. Keşke onu da yazsalardı. Beyler, beyler, beyler. Dönüp dolaşacağınız yer Kürkçü Dükkanı. O yüzden yani böyle maceralara gerek yok. Tamam, spor iyidir de yani onun yerine bir günde bu kadar yürüyeceğine kalkıp bir aylık bir normal yürüyüşe çıkma seansı yapsaydı kendi varlığı ve sağlığı açısından iyi olacaktı. Zira dediğim gibi döndükten sonra esas neler oldu? Önemli nokta, kilit nokta.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Özlemle Rengarenk.

0: ah yakıyorum.
1: Efendim, En Gözde Döner restoran sponsorluğunda programımız devam ediyor. Tüm döner çeşitlerini, kebap çeşitlerini, lahmacun pide çeşitlerini, çorba çeşitlerini burada bulabilirsiniz. Mekan güzel, temiz, ferah. Her şeyin en güzelini kullanmaya çalışıyorlar sizler için. Oldukça hijyenik. Masalar ve masaların arasındaki mesafe bile sizlerin rahatça yemek yiyip sohbet edip başkalarını rahatsız etmeyip ya da rahatsız olmayacağınız şekilde onu bile o şekilde tasarlamışlar. Hani böyle bir iç içe oturma durumu söz konusu değil. Elemanları çok ilgili, alakalı. Gittiğiniz zaman etrafınızda böyle dört dönüyorlar, gözünüzün içine bakıyorlar resmen. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram, istediğiniz kadar tüketebiliyorsunuz. Doyana kadar alabilirsiniz. Hiçbir problem yok ve ücret talep edilmeyecek. Ayrıca öğle yemeğine gidecek olanlar, saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Gitmeye vaktim yok diyor iseniz evinize ya da bulunduğunuz yere, iş yerinize, her yere siparişinizi artık oluşturabilirsiniz. Paket servis seçeneği de başladı. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numarasından paket servis seçeneğini kullanabilir ya da rezervasyon oluşturabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını zaten biliyorsunuz, En Gözde Restorant ve En Gözde Lezzetler efendim. Ece Seçkin'le devam edeceğiz. Yavaş yavaş ilk saatimizin sonuna doğru gitmeye başlamışız. Lan ne ara geçti 40 dakika yahu? Kargalarla ilgili bir video çıktı karşıma. İzleyince şok geçirdim. Yani bir karga deyip geçiyoruz ama şimdi onu kendim mi dilim döndüğünce size anlatsam, buradan size dinletmeye mi çalışsam bilemedim. Siz şarkıyı dinleye koyun, ben de şu konuyu bir düşüneyim. Koç.

Efendim, programımızın ilk saatini En Gözde Döner restoran sponsorluğuyla kapatacağım. Sonrasında ikinci saatimize reklamlardan sonra geçiş yapacağız. En Gözde Döner restoranda ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine burada kullanabiliyorsunuz. 0232-504-0735 iletişim numarasından ya da Yemek Sepeti gibi uygulamalardan, yemek uygulamalarından, En Gözde Döner restoranttan artık istediğiniz her yere paket servis imkanıyla bu güzel lezzetleri isteyebiliyorsunuz. Yok ben gidip yerinde yemeği seviyorum, ben o şekilde sıcak sıcak böyle fırından çıkar çıkmaz tüketmeyi seviyorum diyorsanız Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da. Şimdiden gidecek olanlara ya da isteyecek olanlara paket serviste afiyet şifa olsun diyorum. Ece Mumay ile devam edeceğiz yolculuğumuza. Sonrasında 11 reklamlarına geçiş yapacağız mecburi. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kargalarla ilgili videoyu da buradan dinletmeye çalışacağım sizlere. Çünkü bayağı bir detay vermişler. Ben izleyince şok geçirdim. Tamam, kargaların çok zeki olduğunu biliyordum. Ama bu kadar da zeka boyutunun ileri derecede olduğunu bilmiyordum. Hayvan deyip geçiyoruz ya bazı zamanlarda. Öyle bir şey, o yüzden videoyu buradan size dinletmeye çalışacağım. Net gelecek olursa ses, gelmezse kendi dilimde, artık kendi çapımda sizlere özetlemeye çalışacağım. Ama önce Ece Mumay abart diyecek. Sonra mı? 11 reklamları sonra 8. saatimizle buradayız efendim.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: 1980'den beri Uğrak Büfe.
1: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil tam 95'te.
7: Radyosahil.com.tr.
6: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi
6: tam 95'te.
7: Radyo.
6: Radyo Sahil.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına ve radyo sahibi dinleyenlerine

Venom. Efendim şimdi başlayalım. Bakalım videoyu duyabilecek misiniz? Size duyurmaya çalışacağım buradan kargalarla ilgili. Şimdi diyeceksiniz kargaları neden taktınız? Vallahi zaten ben kargalardan korkuyordum. Ama çok da akıllılarmış. Ama yine de korkun diyorlar. Bakalım siz ne düşüneceksiniz bu konu hakkında? Takmış durumdayım ben. Bunu size illaki dinleteceğim.

ederse bu insanın eşgalini diğer kargalara da aktarır. Bu bilgi zamanla süre içerisinde yayılır ve hatta nesiller boyunca devam edebilir. Dolayısıyla bir kargaya kötü davranmak sadece o anki karşılaşmaktadır.

0: Reklamlar bitti.
1: Valla şimdi duyabildiniz mi bilmiyorum. Kulaklığa bana ses geldi ama umuyorum size de gelmiştir. Şöyle ki kısaca özet geçecek olursam kargalardan kendinizi sakının diyor. Yorumlara baktım. Özellikle bu ceviz olayları var ya, bu kargaların balkona atıyorlar. Sakın diyor, yardımcı olmak için kırmaya kalkmayın. Çünkü kendilerine bir saldırı olarak görüyorlarmış bu hayvanlar. Ayrıca bir kargaya bir şey olduğu zaman bütün hepsi analiz ediyormuş ve o kişiye düşman oluyormuş. Yani bir tanesine bir yamuk yapmamız yeterli olacak. Bütün bir karga camiası aralarında herhalde haberleşiyorlar. Ve hayvan sesi çıkartması bana çok enteresan geldi. Gerçekten hastasları var mı çok merak ettim. Kargaları sevin. Aslında zeki varlıklar, zeki hayvanlar. Ben biraz korkmuyor değilim. Hep böyle çocukluğumuzda anlatıyorlardı ya, işte kargaya şöyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan şöyle olur. Gerçekten korkuyordum. Çünkü bir karga size kinlenmesin diyorlar. Ama arkadaş olanlar da varmış. Baya baya aslında sohbet ediyorlar sizinle, biliyor musunuz? Ben böyle birkaç kargayı kovmaya çalışıp böyle sohbet ederken buldum kendimi. Nereden çıkarttınız diyeceksiniz. Çünkü hayvan bana karşılık veriyor. Anlamıyordum ne dediğini ama. Olsun. Ben susunca o başlıyordu. Sonuç olarak ben pes etmiştim. Güzel zeki hayvanlarmış. Eğitilebiliyormuş. Karga eğiten var mı aranızda bilmiyorum ama. İşte bir karga deyip geçiyoruz ya, valla bazen bazı hayvanlar gerçekten insanlardan daha merhametli ve daha zeki olabiliyor. Bildiğiniz asayiş şekilde çalışıyormuş hayvanlar.

0: gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine.
1: Dar ettin.
0: Geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim.
1: Sabrettim.
0: Bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine.
1: Dar ettin.
0: Geceyi gündüze yar ettim.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunuyor Blue Diamond Ala'da. Ayrıca 50.000 TL ve üzeri pırlanta alışverişi yapan herkese kadın kol saati hediyesi var. Kaçırmayın. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Sosyal medyayı takip edin. Çok güzel takılar, aksesuarlar paylaşıyorlar. Çok uygun fiyatı oluyor. Son çıkan modeller oluyor. Çok zarif şeyler oluyor. Özellikle kadınların takip etmesini tavsiye ediyorum. Bu kampanyaları da kaçırmayın bu arada. Hem pırlanta takı almış oluyorsunuz beyler eşinize ya da sevdiğiniz kişiye. Hem de yanında kadın kol saati hediyesi var. Çok şık, çok güzel bir marka ama marka isimlerini çok fazla burada. Vermeye çekiniyorum diyebilirim. Gittiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Ayrıca Blue Diamond Ala'da çeşitli fabrikalarla anlaşmaları, işbirlikleri mevcut. Oraya gidince onları da öğrenmiş olursunuz. Emre Kaya yap boz diyecek. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gidiyoruz.
1: Kolay mı onarılmıyor? Hiçe saydığın aşksa zaten su götürmüyor. Ya boza benzedi halim. Olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, bugünlük ben ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Blue Diamond Ala sponsorunda programı kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Yarın sabah burçlar konseptiyle görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, bol bol parayla, bereketle kalın. Yarın sabah 10-10 geçe görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

artık hiçbir şeyden emin değilim çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş, anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: Sahil. Reklam. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
0: Eurorepar, Eurorepar.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo
5: Radyo Sahil, tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Efendim ben geldim. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.12, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hazır mıyız? Hazırsak, vallahi çok güzel şarkılar seçtim. Böyle hani böyle yerinde oturamayacaksınız, yerinizde oturamayacaksınız diyeceğim ama çalışanlar varsa içinden şarkıları eşlik edebilirler tabii ki. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim sevgiler, saygılar diyelim. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz, herkese kolaylıklar.

arada böyle katılıyorum, mesaj geliyor. Telefonum sesiyle işte yayına katılmasın, şarkı söylemesin. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ne yapalım, herkesin sesi güzel olacak diye bir şey yok. Arada rahatsızlık vereceğim size. Evet, ben şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. Ne yapıyoruz? Şu parmakları biraz çalıştırıyoruz lütfen. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Çok şükür dünyanın, Türkiye'nin her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Biliyorum şarkıyı dinleyemediniz. Çünkü ben de dinleyemedim. Hadi gelin başa alalım. Çok konuştum üstüne. Ama açılış konuşması da biraz fazla oluyor. Yani kusura bakmayın. Şöyle ama şarkıyı başa alacağım. Demet Akalın. Hadi çanta, keyifle dinleyelim.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda programı açtım. Şimdi günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetlerden bahsedeceğim sizlere. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, yine ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında salata, üstüne de şahane bir tatlı. Yanında da yine sıcak soğuk içecekler. Valla dolu dolu böyle hem gözünüzü hem midenizi doyuracak lezzetler gerçekten. Doğa Park'ın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda sevgili dostlar, Seyir Kafe Restoran. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Şimdi hadi devam edelim, böyle hareketli hareketli devam edelim, ne dersiniz? Belki böyle öğlen yemekleri yendi, böyle bir hani yemekten sonra bir uyku moduna girmek ister insan, ama ben şimdi sizi böyle ayıltacağım şarkılarımla, müziğimizle, ama biraz böyle radyoların sesini eğer müsait bir yerdeyseniz açın lütfen, böyle gerçekten içten gelerek dinleyin şarkıları. Hande Yener, Kırmızı Sana Çok Yakışıyor diyelim mi? En sevdiğim renklerden bir tanesidir. Kırmızı pembe.

Efendim, derin duygular besliyorum sana karşı Özcan Deniz. Gerçekten güzel bir şarkıydı. Derin duygular besleyen herkese gitsin ya. Güzeldir sevmek, sevilmek. Hele hele karşılıklı olursa muhteşemdir. Şimdi hiç fark ettiniz mi? Son zamanlarda bir nasılsın, ne yapıyorsun dediğimizde karşı tarafa ya da kendimizin de belki çoğu zaman verdiği bir cevap. İyiyim vallahi, koşuşturmaca. Bak, nokta. Yahu nereye koşturuyoruz? Ama koşturuyoruz. Sanki zaman o kadar hızlı akıyormuş gibi biz böyle bir telaş, bir koşturmaca içindeyiz. Evet, hayat akıyor. Ve sen çoğu zaman belki farkında bile olmadan bir şeylere yetişmeye çalışırken içinden geçip gidiyor. Bir şeye geç kalmamak için başka bir anı kaçırıyorsun belki de. Bunu hiç düşündün mü? Koştur koştur nereye kadar? Zihnin hep bir sonraki adımda. Beden burada ama kalbin biraz geride, biraz ileride. Bu yüzden günler dolu geçiyor ama doyurucu hissettiriyor mu? Hayır. Çoğu zaman belki de tatmin olmuyoruz geçirdiğimiz andan ya da o günden. Belki de ihtiyaç duyduğun şey daha fazlasını yapmak değil, bir an durup nefesinle buluşmak, acele etmeden, yetişmeden, kendini bastırmadan. Belki de mutluluk sandığın gibi bir gün varılacak bir yer değil, belki de şu an sıradan sandığın anların tam ortasındasın. Gülüşler, sesler, yollar, insanlar. Bir gün dönüp özleyeceğin her şey bugün hala seninle. Hayatın başlamasını bekleme. Çünkü hayat tam da şu anda yaşanıyor. Şu anda yaşıyoruz. Çünkü yani bir saniye ya, bir saniye sonrası yok. Yok yani, bilmiyoruz. O yüzden anın tadını çıkarın diyorum hep. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın diyorum. Gerçekten çok önemli. Çünkü zamanı geri alamıyoruz dediğimiz gibi zaman akıyor. Vallahi şöyle bir geriye baktığımızda belki hani bırakın 5-10 yılı, bir yıl öncesi bile hani neler yaşadığımızı bile unutuyoruz ya. İnsanoğlu gerçekten çabuk unutuyoruz. Hani balık hafızalı diyoruz ya bazen. Evet, unutuyoruz, çok çabuk unutuyoruz. O yüzden en kötü anlar bile unutuluyor sevgili dostlar. Çok fazla üzerinde durmadan böyle, tabii ki her zaman diyorum, insanız, duygularımız var, acımızı yaşayacağız, vicdanımızın sesini dinleyeceğiz. Ama geçiyor, her şey geçiyor inanın hayatta. Peki keşkelerle yaşanır mı? Bunu da geç öğreniyorsun, keşkelerle yaşanmayacağını. Keşkeleriniz var mı? Çok merak ettim. Keşke şunu yapsaydım dediğiniz, yoksa yok Serap Hanım ben keşkelerle yaşamam, anı yaşar giderim mi diyorsunuz? 0532 492 5095'teyim, Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Keşke dediğiniz bir olay, bir anı, bir herhangi bir şey var mı? Ya da ben keşkelerle yaşamıyorum, önüme bakıyorum mu diyorsunuz? Valla öyle yapanlara da gerçekten hayranım. Biraz hep diyorum ya, geç öğrendim, öğrenmeye devam ediyorum. Olsun, öğrenmenin yaşı yoktur. Ne öğrenirsek yanımıza kar.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi özel günlerinizi daha da özel kılmaya ne dersiniz? İşte doğum günleriniz, toplantılarınız, sözleriniz, nişanlarınız. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim, WhatsApp mesajı hattından sevgili Sefa bana mesaj atmış. Hem mesajını okumak istiyorum hem de şarkısını yayınlamak isterim tabii ki. Şimdi sevgili Sefa demiş ki, benim için çok değerli olan adı Yağmur, kendisi güneşim olan kişiye armağan etmek istiyorum bu şarkıyı. Çok güzel bir mesaj. Şarkımız Yağmur Hanım'a gitsin o zaman. İyi yayınlar dilemişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Evet, Sefa'dan sevgili Yağmur'a geliyor şarkı. Manga, kal yanımda sizlerle.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Bir Serdar Ortaç şarkısıyla devam edelim sevgili dostlar. Poşet diyelim mi?

Yine beni hem dinleyerek hem yazarak yalnız bırakmayan radyo dostlarından biri Mustafa Bey. Serap Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Sizlere de kolay.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler nerede? Tabii ki Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde, Seyir Kafe Restorant'ta sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti.

İkinci bölümden tekrar merhabalar sevgili dostlar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu bölümün ilk şarkısı da onlar için gelsin.

Efendim şimdi böyle öğlen saatlerini geçtik. Öğlen yemekleri yenildi ama böyle kara kara akşam için ne yapacağım diye düşünenler var mı? Çok fazla düşünmeyin çünkü çok güzel lezzetlerden bahsedeceğim sizlere. Cızbız Tavukçuluk'ta kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali sofralarınıza geliyor. Gerçekten o kadar lezzetli ki bir de mangalında o kokusunu da alıyorsun buram buram. Artık evlerde mangal yakmak mümkün değil. Çünkü hani bahçeli ev olanlar hadi bir nebze şanslı ama apartmanda biz yapamıyoruz maalesef. Tek kurtarıcı fırın oluyor, o lezzeti de vermiyor maalesef. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek ama tavuk sevmeyenler için de tabii ki alternatiflerimiz var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı, yanında da taptaze salata, ekmek, pilav, köz biber bunlar ikramdır efendim. Valla öyle demeyin, ikramlıklar o kadar kurtarıcı oluyor ki gittiğiniz zaman böyle yemek yemeye bir mekana böyle hemen önünüze tık tık tık tık ikram diye koyuyorlar. Çok güzel oluyor gerçekten. Şimdi isterseniz gidip orada yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da ya da evimde, iş yerimde yemek istiyorum da diyebilirsiniz. 616 88 99 0552 244 0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL bir ücreti karşılığı. Kapınıza kadar geliyor. Şimdi iyi, hoş diyorsunuz. Dışarıda yemek yemek ne güzel değil mi? Her şey önünüze geliyor. Pişmiş bir şekilde böyle lezzetli lezzetli yemeğinizi yiyorsunuz. Sonra ödeme kısmı geliyor. Dışarıda artık yemek yemek gerçekten hiç kolay değil. Çok hak veriyorum size. Ama Cızbız Tavukçuluk'ta öyle değil sevgili dostlar. Gerçekten bütçenizi yormayacak fiyatlar. Şöyle kısaca bir bahsetmek gerekirse mesela gittiniz, oturdunuz ya da evinize, iş yerinize sipariş ettiniz. 1 kilo olarak sipariş edebilirsiniz, 500 gram olarak ya da porsiyon olarak size böyle alternatifler de sunmuşlar. 1 kilo kanat söylediniz misal, 600 TL, 500 gramı ise kanadın 350 TL, bir porsiyon olarak söylerseniz 300 TL. Pirzola, tavuk pirzola ne kadar? 1 kilosu 500 TL, 500 gramı 300 TL, bir porsiyon olarak 250 TL. Köfte söylemek isteyenler, et yemek isteyenler 1 kilo söylediğinde yine köfteyi 1000 TL, 500 gram söylediğinde 550 TL, porsiyon olarak 300 TL sevgili dostlar. Birazdan diğerlerinden de bahsedeceğim. Vallahi akşam ne yemek yapmaya karar vermeyenler hemen siparişi versin o zaman.

Efendim bir istek şarkısıyla devam edelim hemen. Sevgili Isitro'ya, Ekvator'a sevgilerimi gönderiyorum. Şarkı Isitro için geliyor. This is gonna make you groove. This is everything you asked for right here, right now. This is what you've been waiting for. Come on, come on, turn up.

0: Reklamlar bitti.
1: Efendim günlerdir sıcaklarla boğuşuyoruz değil mi? Valla akşam saat 9'u geçiyordu. Şöyle dedim ki sahilde bir yürüyeyim. Yani sahilde bile yaprak kımıldamıyordu. Herkes böyle deniz kenarına atmış, yeşil alanlara atmış kendini. Evleri sormayın zaten, klimayla oturuyoruz ama sanki böyle biraz geç vakit bir rüzgar çıktı, güzel oldu. İşte demek ki bir şeyler geliyor böyle Balkanlardan. Yaz ortasında Balkanlardan gelen sistem cumartesi yurdun büyük bir bölümüne yayılacakmış. Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklığı 10-11 derece kadar düşecekmiş. Vallahi sevindik mi? Sevindik yani, inanılmaz sıcak. Hatta dün izlediniz mi bilmiyorum, İstanbul'da bayağı bir böyle bir fırtına gelmiş gitmiş. Hatta pazarcıları bile zor durumda bırakmış, yazık. Ağaçlar devrilmiş, ciddi bir şekilde fırtına gelmiş. Hadi bakalım 10-11 derece düşmesi, yani şu an bir 40 derece vardır dışarısı, en azından bir 30'lara falan düşer diye düşünüyoruz. Şimdi yağmur yağınca, yağmurda böyle yağsın da şakır şakır yürüyeceğim diyenler oluyor ama kaç kişi acaba açık o yağmurda yürüyor bilmiyorum artık.

Efendim, cızbız tavukçulukta tüm ürünler kendi özel soslarıyla harmanlanmış. Tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali şimdi sofralarınızda. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek. Tavuk sevmeyenler için de tabii ki alternatifler var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Üstelik yanında taptaze bir salata. Bununla da bitmedi tabii ki. Neler var? Ekmeği, pilavı, köz biberi var. Bunlar eşlikçiler efendim. Gidip orada da yiyebilirsiniz ya da evinize, iş yerinize sipariş edebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Ali Ağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99 0552-244-0572. Ya da neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL bir servis ücreti verip kapınıza kadar getiriyorlar. Tabii ki buraya kadar her şey güzel, hoş. Bir de bunun maddi kısmı var. Biliyorum, dışarıda yemek yemek çok artık tuzluya mal oluyor. Özellikle 4 kişilik bir aile gittiğinizde, hani ayda bir bile giderseniz şanslısınız. Ama tabii ki cızbız tavukçuluk sizin gerçekten bütçenizi yormuyor. Fiyatlar o kadar uygun ki hem keyifle yemeğinizi yiyorsunuz, sonra hesabı nasıl ödeyeceğim diye çok düşünmüyorsunuz. Mesela 1 kilo kelebek söylediniz, 400 TL ya da 500 grama indirdiniz, 300 TL ya da porsiyonluk söylemek istiyorsunuz, 250 TL. Uç yaprak kanat sevenler için ise 1 kilosu 750 TL, 500 gramı 450 TL, porsiyonu 350 TL. Tavuk şiş sevenlerden misiniz yoksa? Yine 1 kilo söyleyebilirsiniz, 500 TL, 500 grama indirebilirsiniz, 300 TL ya da porsiyon olarak istiyorum diyebilirsiniz, 250 TL. Gördüğünüz gibi fiyatlar gerçekten sizi yormayacak fiyatlar efendim.

0: Ölümlü dünya, ha zalim olsan diyor. Bak, yani ya alim olsan. Valla iyilik eken iyilik biçer diyelim.
1: Sakin ol sinirlerime.
2: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil.
0: Efendim Seden Gürel, bir bulsam, bir bulsam, Allah bir bulsam. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Böyle nakarata gelince hep birlikte söyleyeceğiz, tamam mı? 10 kere, 100 kere, 1000 kere denediler diyeceğiz mi? Hadi diyeceğiz. Sevgili Yağmur demiş ki bugün hiç modum hiç yoktan az var. O nasıl oluyor acaba? Azıcık, azıcık modum var. Hadi bana enerji yükseltecek güzel bir şarkı armağan edin. Kendime geleyim. Valla sabahtan beri kendinize gelecek şarkılar çalıyoruz sevgili Yağmur Hanım. Artık gelemediyseniz ne yapsak acaba? Hadi bu şarkı size gelsin, bana gelsin, tüm dinleyicilerime gelsin. Hani böyle yere yapışıp yapışıp kalkanlara gelsin. Ama nakaratta eşlik edeceğiz, tamam mı? Sesin çok kötü demek yok.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda.
1: Reklamlar bitti.

Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda son yarım saate de girmiş bulunmaktayız. Yarın günlerden Cuma değil mi? Vallahi haftanın son programını getireceğiz yarın, Allah nasip ederse. Yine Cızbız Tavukçuluk'tan bir kişiye güzel bir sürprizim var. Bizi dinlemeye devam edin, takipte kalın. Yarın da programı kaçırmayın. Yine bir dinleyicim güzel bir ödül kazanacak Cızbız Tavukçuluk.

Efendim şimdi bir kedi bir apartmana ne kadar zarar verebilir sizce? Yani düşünüyorum, çok affedersiniz, en fazla kakasını yapmıştır. Yani bulamıyorum. Şimdi İstanbul'da bir apartman bir kedi için bir uyarı yazısı asmış ve sosyal medyada gündem olmuş. Demiş ki, bir de kedinin de resmini koymuşlar yahu. Lütfen bu şahsı apartmana almayınız. Kurye arkadaşlar, kendisi çok akıllı ve sinsidir. Lütfen arkadan girmesine izin vermeyin. Kabahatli ve sabıkalıdır yazmışlar ya. Ya düşünüyorum ne yapmıştır bu kedi acaba? Ya gerçekten şahanesiniz Türk halkı. Çok yaratıcıyız her konuda.

Efendim, şahane lezzetlere hazır mısınız? Cızbız Tavukçuluk'ta tavuklar özel soslarla harmanlanıyor, yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza geliyor. Kanat, pirzola, şiş, kelebek. Ama tavuk sevmeyenler için de alternatif tabii ki var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Yanında da taptaze salatası. Sadece salata mı? Ekmeği, pilavı, köz biberi, bunlar ikramdır efendim. Gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Güler Yüzlüler, Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da ya da evimde, iş yerimde yemek istiyorum da diyebilirsiniz. Paket servis 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. 80 TL servis ücreti karşılığı kapınıza kadar geliyor efendim. Şimdi diyebilirsiniz ki iyi, güzel, hoş, dışarıda yemeği kim sevmez, şöyle güzel güzel yemekler önümüze gelsin. Bir de bunun ekonomik boyutu var. Tabii ki çok haklısınız, dışarıda artık hani yemek yemek çok zorlaştı. Ayda bir kere gidiyorsak hani o bile çoğu insan için belki lüks oluyor. Ama Cızbız Tavukçuluk'ta gerçekten fiyatlar o kadar uygun ki, ben hani geziyorum, yeri geliyor çok dışarıda yemek yediğim dönemlerde oluyor, yaz dönemleri gezdiğim için. Gerçekten biz de böyle hani nerede en uygun yenilir ona bakıyoruz. Çok fahiş fiyatlar yani. Bir de böyle 4 kişi gittiğin zaman yüksek meblağlarla çıkıyorsun. Ama dediğim gibi Cızbız Tavukçuluk sizleri düşünmüş fiyatlar. Hani 1 kilo yiyorsunuz, böyle belki yarısını ödüyorsunuz. 1 kilo mesela kanat aldınız diyelim. 600 TL ödüyorsunuz ya da bunu 500 grama da indirebilirsiniz. 350 TL ya da porsiyonluk isteyebilirsiniz. 300 TL. Ama canınız köfte mi yemek istedi? 1 kilosu 1000 TL, 500 gramı 550 TL ya da bir porsiyon söylerseniz 300 TL. Hadi pirzolanın da hemen fiyatını vereyim. Tavuk pirzola ne kadar? 1 kilosu 500 TL, 500 gramı 300 TL, porsiyon olarak söylerseniz 250 TL. Bir de yanında dediğim gibi eşlikçiler var. Onların hepsi çok güzel. İşte salatası, pilavı, köz biberi, ekmeği, daha ne olsun, valla her şeyi yapmışlar, her şeyi sunmuşlar. Fiyatlar da uygun. Şimdiden siparişlerinizi verin. Akşam ne yemek yapacağınız derdinden kurtulun.

0: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda hem bu bölümün hem de programın sonuna gelmişiz. Vallahi yine zaman su gibi akıp geçti. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Demet Akalın'la sizlere veda diyorum. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın. Oh.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
0: Reklamlar bitti.
1: Fırfızın en güçlü sesi Radyo Sahil. Fırfızın en güçlü sesi
0: Radyo Sahil, tam 95'te.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Hele kaşı gözü yok mu?
1: Yok mu? Bana sözü yok mu?

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namus'un ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Murat Başaran'la yaptık. Manyak severim radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Haberi olsun. Hoş geldiniz.

0: Hani inatlaşmasak hala diyorum. Uzatmasak mesela. Zaman makinesinde iki biletim var. Eminim senin de niyetin var. O günlere dönsek ne kaybederiz?
1: Hande Yener, Al Dudak radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bakınız, araştırma merkezinin verileri herkesi şaşırttı denmiş. Şimdi ilişkilerde söz konusu evlilik olduğu zaman genelde biz erkekler şöyle bir adım geride dururuz değil mi? Acaba falan lan erkenden. Olur mu ki? Olmasa daha mı iyiydi? Yani ne güzel böyle yuvarlanıp gidiyorduk, daha ne? Genelde budur yani. Fakat sonuçlar şöyle çıkıyor efendim. Günümüzde erkekler evliliğe daha yakın. Son yıllarda yapılan sosyal araştırmalar evlilik kurumuna bakış açısında cinsiyetler arasında dikkat çekici bir makas açıldığını ortaya koyuyor. Çıkan son veriler genç kadınların evliliğe yönelik ilgisinin son 30 yılda belirgin bir şekilde düştüğünü gösterirken genç erkeklerin evlenme isteğinin ise büyük ölçüde sabit kaldığını kanıtlıyor. Mutlu ve tatmin edici bir yaşam tanımının değiştiğini gösteren bu çarpıcı araştırma, aile yapısının geleceğine dair yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor denmiş. Sevgili kadınlar, ona göre bak. Evlilik vaadiyle kandırmayın. Çocuğa hayaller kurup hayallerini yıkmayın. 3 günlük dünya. Tabii bir de şu da vardır yani, şimdi bir taraftan bu habere bakıyorum, bir taraftan şöyle flört durumları vardır, hani böyle ilk buluşmalar falan filan. Genelde kadınlardan bunu görürdük daha çok, hani evlilik amacıyla buluşma. Daha böyle ilk buluşma falan olur, hemen ne düşünüyorsun? Bu sorular çok risklidir. Böyle bir evlilik konuşmaları falanla bir dur. Daha... Çocuk senin ebeveynini tanımıyor, adını bilmiyor yani, o derece. Bakın, bir araştırma merkezi tarafından yürütülen ve gençlerin eğilimlerini takip eden araştırmanın sonuçları nesiller arasındaki zihniyet değişimini gözler önüne serdi. 1993 yılında evlenmek istediğini belirten 12. sınıf kız öğrencilerinin oranı %83 seviyesindeyken... Çocuk ki bunlar, ne yapıyorsunuz siz ya? Yaklaşık 30 yıllık sürecin ardından bu oran %61'e kadar geriledi. Aynı dönemde lise çağındaki erkeklerin evliliğe yaklaşımında ise kayda değer bir değişim görülmedi. Standart bak, düz. 30 yıl önce neyse hala aynı. Geleceğin yetişkin adayı gençlerde görülen bu belirgin makas mevcut yetişkin nüfusun fikirlerine de doğrudan yansıyor denmiş. 2019 ile 2023 yılları arasında yapılan araştırmalar... Tatmin edici ve mutlu bir yaşam için evliliğin gerekli olmadığını düşünen kadınların oranının kısa sürede %31'den %48'e yükseldiğini gösterdi. Evet, mutlu bir yaşam için ya ille de evlilik ne baskısı bu ya? Yani neredeyse her iki kadından biri artık mutlu bir hayatın anahtarını evlilikte görmüyor. Diğer taraftan başka bir araştırma şirketinin güncel anket verileri erkeklerin evlilik kurumuna karşı kadınlara kıyasla çok daha olumlu bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor demiş. Genç erkeklerin %68'i gelecekte evlenmek istediğini açıkça ifade ederken evlilik fikrini tamamen reddeden ve kapıyı kapatan erkeklerin oranı ise yalnızca %11 seviyesinde kalıyor. Tamamen reddetmek de enteresan. Ya kısmet işi bunlar be. Olacağı varsa olur yani. Olur da niye olmasın? Ama böyle paldır küldür bir aceleci durum. Hani daha böyle ilişkinin ilk basamağında romantik evlilik hayalleri falan filan. Onlar işte bak karşı tarafı soğutur, kaçılır, ben size söyleyeyim. Bu değişimin arkasında ne var denmiş? Sosyologlar ve araştırmacılar kadınların evliliğe olan ilgisinin azalmasını ve iki cinsiyet arasındaki bu fikir ayrılığını yaşam öncelerindeki önceliklerindeki farklılaşmaya bağlıyor. Kadınların finansal özgürlüklerini kazanması ve kariyer hedeflerini hayatın merkezine koyması evliliği bir zorunluluk olmaktan çıkarıp bir seçenek haline getiriyor. Aynı zamanda mutlu ve tatmin edici bir yaşamın nasıl tanımlandığına ilişkin görüşlerin değişmesi de bu tabloyu doğrudan şekillendiriyor demiş. Bak, önceden finansal özgürlük şimdiki gibi olmadığı için hani bir nevi şey de olabiliyor. Evlilikle beraber hani bir hayata tutunma. İşte ağzı bezi yok, o da var yani. Çünkü evde de bir süre sonra baskı başlıyor. Hala evlenmedim. Nereye kadar gidecek bu böyle? E, hal böyle olunca ne oluyor? Bir kaçış yolu olarak da düşünülüyordu. E şimdi artık günümüzde durum biraz değişti. Tamamen değişti demeyelim ama biraz değişti. Yani artık kadınların çoğunun ekonomik özgürlüğü ellerinde. E, hal böyle olunca da hani muhtaç değil yani. E, olursa olur, olmazsa aman deyip daha kariyer yapacağız deyip. Hal böyle. E, günümüzde evet genelde biz erkekler bu konuda hep topa tutulurduk. Ama artık genç erkeklerin evliliğe daha yatkın olduğu ortaya çıkıyor.

Bengü Kül Kedisi radyonuzdaydı. Efendim, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, ölümsüzlük olimpiyatları. Hah, bir bu eksikti. Biohackerlar sonsuz yaşam peşinde. Oğlum oluyor, söyle bir şey söyleyin lan. Gerçi hani bu da iyi midir, kötü müdür sonsuz yaşam? Ne olabilir bilmiyorum yani. Ölümsüzlük olimpiyatları dünyanın dört bir yanından 14 binden fazla katılımcıyla en uzun yaşayan yarışması demiş efendim. Amaç finish çizgisini ilk geçen değil, finish çizgisi ölüm. Mümkün olduğunca uzun yaşamak. İngiltere'den Frost, New York'tan Elinoş, Chicago'dan Brooke Poling gibi isimler de bu çılgın yarışta milyonlarca dolar ve binlerce saatlerini harcıyor. Günde 20 takviye, Wi-Fi engelleyici yatak örtüsü. Bak, 36 yaşındaki Frost yılda yaklaşık 11.500 dolar. Yani işte 550 bin lira falan diyelim biz buna. Harcıyor yılda 11.500 dolar. Günde 20 tane takviye. Oğlum bu ne lan? Hani yaşayacağım derken günde sürekli şey, gıda takviyeleriyle geçen bir ömür. Günde 20 takviye. Aralıklı oruç, 1,5 saat spor ve sauna, organik beslenme, özel mat üzerinde meditasyon ve filtreli su rutini uyguluyor. Bazı insanlar Rolex alır, ben daha fazla yıl satın almaya çalışıyorum diyor. Bak bu güzel, bu mantıklı da. Başka neler varmış efendim? New Yorklu Nasta yılda 10 bin dolarla bir dönem ikinciliğe yükselmişti. Bak günde 16 takviye alıyor da. Direnç antrenmanı, kırmızı ışık terapisi eşliğinde 10 bin adım yürüyüş ve organik marul yatağı yemekler yiyor. Marul yatağı yemekler. Akşam 21.30'da 20 derecelik odada elektromanyetik ve Wi-Fi sinyallerini bloke eden özel kumaş altında dizi izleyerek stres atıyor. Dışarıdan bakanlar kısıtlayıcı bulabilir ama ben en iyi hayatı yaşamak istiyorum. Torunlarımın peşinden koşmak mı yoksa koltukta oturmak mı diye soruyor. Valla hayırlısı diyoruz biz de. Pauline, tiroid kanseri sonrası hiperbarik oksijen odası ve hava filtreleriyle toksinlerden uzak duruyor. Arizonalı bütçe biohacker'ı Clarks'a ayda sadece 110 dolarla sebze ağırlıklı beslenme, spor ve meditasyon yapıyor demiş. Bilim insanları uyarmış, aslında kısaltıyor olabilir diyor ömrü. Bu yöntemler bilim dünyasında tartışmalı. Uzun ömür bilimci. Steely, 40 yaşında. Ryan Johnson'ın rejimini çılgın biohacking saçmalığı ve yılan yağı fantezisi olarak nitelendiriyor. 150-200 farklı müdahale yapıyorsan hangisinin işe yaradığını nasıl anlarsın diye soruyor. Takviye etkileşimlerinin zarar verebileceğini, tek değişkenli deney mantığına aykırı olduğunu belirtiyor. Steele'e göre gerçek ilerleme fare deneylerinde başarılı olan 10-20 ilacın insan denemelerinden gelecek. Abi ne diyorsunuz siz ya? Başka neler yapıyor mesela burada bak? Bak, kan plazma değişimi var bu Ryan Johnson'da, biohacker. Kan plazma değişimi, 100'den fazla hap, sürekli MR, kolonoskopi, gen terapisi ve oğluyla kan takası gibi ekstrem yöntemler deniyor. Vücudu yılda ortalama 0.503 hızıyla yaşlanıyor. Yani kronolojik yaşından çok daha yavaş ilerliyor demiş. Abi böyle olaydı bu iş. Bunu bence daha önce bulurlardı gibi geliyor. Yani bilemiyorum, şimdi çok büyükte konuşmak istemiyorum. Ama sanki hani böyle bu işi bulurlardı. Tamam, herkesle belki paylaşmazlardı ama ne bileyim, hani bazı insanların, hani bir çok özel diye nitelendirilen var ya işte. Mesela Amerikan başkanı. Ya Amerikan başkanı değil esasında da. Hani böyle şu çok şeyler, çok zenginler var ya, dünyayı yönettiği iddia edilen. Hani onların falan şu an bir 300 yaşında falan olması. Hani öyle olsa deriz ki arkadaş bu işte bir iş var. Ama o da yok. Hani hepsi tamam yaşıyor. Kimisi kalbini falan filan değiştirir ama bir süre sonra o da ölüyor yani. Neyse bakalım, evet,
Ölüm olimpiyatı bu efendim. En son hangisi ölecek? İddia bu.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest Toz Pembe radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Unay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz değil Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, WhatsApp hayatımızda en çok kullandığımız uygulama biliyorsunuz günümüzde. İş için kullanıyoruz, aşk için kullanıyoruz, ev için kullanıyoruz, başka işler için kullanılıyor. İşte o gibi işlerde hep söylüyoruz, arada bir mesaj kutusunu silin temizleyin diye. Eve dönerken falan şu galerilere falan bir bakın, sıkıntı olmasın diye hep söylüyoruz bunları. Daha böyle şey, hani SMS artık günümüzde bitti gibi. Hala daha mesela GSM operatörleri kalkıp şey yaparlar işte, sözleşme yeniler kampanya işte 2000 SMS, ne bileyim 10.000 SMS ücretsiz falan. Abi SMS kullanılmıyor ki. Hatta SMS'i komple kaldır, çünkü SMS genelde bak şöyle bakayım, bankalardan geliyor ve hep ticaret üzerine. Bak hep bu şey, tanıtım sayıyorum şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk 20, yani bana gelen, daha ilk demeyeyim, bana gelen son 20 mesajın tamamı ya banka ya kampanya. Bankaların kampanyası kargo. SMS artık sadece bu işe yarıyor. Yani karşılıklı iletişim değil, karşı tarafın bizimle iletişimi. Kaldırın abi, ne gerek var? Herkes WhatsApp'tan yazsın işte. Ve aynı şey, sözleşmeleri, kampanyaları ekleme işte. 10.000 SMS bedava. Tamam, önceden bir işe yarıyordu. Tabii WhatsApp'ta da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Az önce anlattığım şeylerle alakalı değil sadece. Yazışırken bakınız, cümle sonuna nokta koyuyor musunuz? Yani tek cümle diyelim. Öyle hani şey, birkaç cümle yazdığınız zaman tabii ki nokta konur da. Hani tek cümle veya tek harf, tek kelime, özür dilerim, yazdığında sonuna nokta koyuyor musunuz efendim? Koymayın. Cümle sonundaki nokta rest çekmek sayılıyor denmiş. Yani altı üstü nokta yani. Uzmanlar uyardı, WhatsApp'ta bunu sakın yapmayın diyorlar efendim. Yüz yüze konuşurken ses tonu, bir tebessüm ya da ufak bir mimik hareketiyle karşımızdaki kişinin ne hissettiğini kolayca anlayabiliyoruz. Ancak duygularımız ekran arkasında tam bir anlam karmaşasına dönüşebiliyor. Onu hep söylüyoruz işte bu şeylerle ilgili. Bazen mesela mesajları başkası görür. Yanlış anlar değil mi? Hayır, direkt olarak yanlış anlamayın. Yani o yazı, yani duyguyu yazıya veremiyorsun. Hal böyle olunca evet, farklı anlamlar ortaya çıkabiliyor. Bu görüştüğün kişiyle de ilgili. Bak, dijital iletişimin devasa bir bölümünün WhatsApp, Instagram gibi mesajlaşma uygulamalarına kaymasıyla birlikte artık sadece ne yazdığımız değil, nasıl yazdığımız da hangi noktalama işaretlerini koyduğumuz ve hatta kaç saniye beklediğimiz bile bir iletişim krizine yol açabiliyor. 10 saniye geçti, hala cevap yazmadın. Sen hayırdır, kimlerle? Bak, görüldü, mavi oldu, mavi tik oldu. Cevap yazmadın, hayırdır? Ya arkadaş, işim var. Ne işi? Ben yazdım sana. Bir de bunlar da kriz çıkartıyor değil mi? Dijital iletişim uzmanı Profesör Doktor Çisil Sohodol'a göre sadece bir nokta işareti bile bugün karşı tarafa çekilen bir rest olarak algılanabiliyor. Bak, nokta koy. Tamam, cevap veriyorsun. Mesela tamam, sonuna nokta koyarsan gerginlik başlıyor. Bak, tamam ifadesi bile agresiflik, kırgınlık ya da mesafe koyma belirtisi olarak görülebiliyor. Araştırmalar özellikle Z kuşağının dijital iletişimde farklı yazım alışkanlıkları geliştirdiğini gösteriyor. Bu nedenle kuşaklar arasında aynı mesaj farklı anlamlar taşıyabiliyor. Bir ebeveynin ya da yöneticinin yazdığı tamam nokta, bir yanında nokta var, mesajı normal bir onay anlamına gelirken genç bir kullanıcı bunu bana kızdı şeklinde yorumlayabiliyor demiş. Bak, gençler daha alıngan. Özellikle stresli, kaygılı veya hassas olunan dönemlerde bana mı kızdı, neden bu kadar kısa yazdı, emoji koymamasının bir anlamı var. Emojiler de ayrı bir bela. Emoji koysam bir türlü, koymasam bir türlü arkadaş. Vallahi ayrı bir dert yani. Emoji koyuyorsun, yanlış anlaşılıyor. Oo, bu da çok labali. Hemen mesela emoji koymayıp da gülme işareti yaptığın zaman işte iki nokta üst üste yanına parantez kapat koyuyorsun ya. O da mesela şey diyorlar ona da. Çok sinsice. Eğer emoji koymuyorsa onun samimiyetine güvenme. Aa, ne ya?
Küçük bir emoji, kısa bir açıklama ya da birkaç kelime daha eklemekse aynı mesajın çok daha sıcak, samimi ve olumlu algılanmasını sağlayabiliyor demiş. Bak nelere dikkat etmeniz gerekiyor efendim? Krize yol açabilecek başlıklar böyle. Tamam, olur, peki gibi ifadelerin sonuna koyulan tek bir nokta seninle konuşmayı bitirmek istiyorum anlamı taşıyor demiş. Nokta koymayın yani. Düz metinler arkadaşlar arasında artık doğrudan soğuk ve mesafeli kabul ediliyor. Emojisiz bir teşekkürler ifadesi zoraki söylenmiş bir minnet olarak görülüyor. Sen hayırdır emoji atmadın? Abi emojilerde de sadece gülücük mü atacağız? Bir milyon tane emoji var arkadaş orada yani. Hangisini seçeceğiz? O da ayrı bir dert. Gülmelerde bile anlam değişebiliyor. Yani normal gülme var. Ha bunda bir iş var diyorsun. Böyle gözyaşıyla kahkaha attığı zaman o herhalde biraz daha mı samimi geliyor? Mesela gözden kalp fışkıran gülmeler var. Bak öpücükler bile mesela değişik değişik. Bir tane öyle şey masum yüzlü masum suratlı bir öpücük atıyor ya kalp çıkıyor falan. O mesela çok masum ama mesela sadece dudak gönderen var. Milyon tane emoji var kardeşim. Tek başına nokta. İlgisizlik veya pek çok kişi tarafından konuşmayı bitirme işareti sayılıyor. Öyledir ama zaten şimdi düşün bak hiçbir şey yazmamışsın sadece nokta koyup gönderiyorsun. Küfür etsen daha az alınır. Üç nokta da agresif bir tavır ve hayal kırıklığı ifade ediyor. Ha, üç nokta evet böyle bir anlamı var. Sadece büyük harfle yazmak bağırmak olarak algılanabiliyor. Sadece büyük harf zaten hoş bir şey değil bunu... Hem bağırmak olarak bir de galiba sosyal medyada sadece Melih Gökçe kullanıyor bunu. Sadece büyük harfle yazma. Mesajı görüp uzun süre cevap vermemek karşı tarafı yok saymak olarak algılanıyor. Ama işte işin vardır o sırada. Tam hani şey denir yani bir cümle yazmaya da mı müsait değilsin? Ya değildir toplantıda da bir şey vardır yani. Uzun süre yazıyor gösterip silmek. Ha, karşı tarafı strese sokan kararsızlık ve sinir belirtisi sayılıyor. Ne yazdı ne sildi ne yazdı ne sildi. Tek de mesela uzun süre böyle o da çok komik olur. Yazar siler, yazar siler ya sen beklersin. Sadece tek kelime gönderir. Tek bir cümle yerine kelimeleri tek tek ve alt alta yazmak yeter artık patladım anlamı taşıyor. Evet karşı tarafı da bunaltıyor bu. Kelime kelime yazıp göndermek yani çileden çıkartıyor. Tek bir cümle yerine kelimeleri tek tek ve tamam. Tüm dil bilgisi kurallarını uygun olarak yazmak... Ciddiyetimi koruyorum anlamına geliyor. Keşke herkes tüm dil bilgisi kurallarına uygun yazsa. O da ayrı bir şey de. Hatta bazen mesajları çözemiyoruz bile. Evet, hayır, tamam gibi kısa yanıtlar bağlama göre mesafe hissi verebiliyor demiş. Ve sonuç olarak en iyi iletişim konuşmaktan geçiyor. Hele bir de böyle bir tartışma, böyle bir gergin bir durum varsa ortada kesinlikle mesajlarla boğulmayın efendim. Çünkü daha da fazla iş yokuşa çıkar. En güzeli o dönem, hani yüz yüze görüşemiyorsan bile telefon et, telefon aç, konuş. En azından daha da böyle sarpa sarmasın işler yani.

Buray tam benim tipim radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız. Kendisini ısıran yılanı ısırarak öldürdü. Hasta mısın? Hindistan'da bunların olması şaşırmıyoruz. Çünkü dünyanın en kalabalığı Hindistan değil mi? Hani nerede çokluk? En tuhaf ölümler Hindistan'da mesela. Ne kadar tuhaf saçma olay varsa hepsi Hindistan'da geliyor, meydana geliyor. Efendim Hindistan'ın Bihar eyaletinde demir yolu işçisi olarak çalışan 35 yaşındaki Santos Lohar. Şantiyedeki konteynerında uyuduğu sırada sağ ayağında aniden keskin bir acı hissetti. Yataktan sıçrayarak kalkan Lohar kendisini zehirli bir yılanın ısırdığını fark etti. Ancak olay anında paniğe kapılıp kaçmak ya da yardım istemek yerine... Yardım istemek yani en doğrusu değil mi? Neyse, sıra dışı ve oldukça tehlikeli bir yöntem seçti. İddiaya göre Lohar yakındaki bir demir çubukla yılanı kıstırdıktan sonra hayvana doğru hamle yaptı ve yılanı tam iki kez sertçe ısırdı. Hayda. Yılan aldığı darbeler ve ısırıklar sonucunda olay yerinde telef olurken çevredekiler durumu fark edince talihsiz işçiyi hızla en yakın hastaneye kaldırdı. Evladım direkt hastaneye gitsene, sen ne uğraşıyorsun yılan? Niye yılanla yılan oluyorsun? Hastanede tedavi altına alınan ve mucizevi bir şekilde hayati tehlikeyi atlatan Santos Lohar, yaptığı açıklamada köyünde yıllardır uygulanan eski bir halk inancını uyguladığını söyledi. Lohar, bizim köyde yerel bir inanış vardır. Eğer bir yılan sizi ısırırsa, zehrin vücudunuza yayılmasını engellemek ve etkisini nötralize etmek için sizin de onu iki kez ısırmanız gerekir. Sizin köy büyükleri sizi yemiş. Bak ben sana söyleyeyim. Ben de geleneğimizi uygularım ifadelerini kullandı. Şimdi bu hayatta da kaldığı için, ölmediği için artık şey de inanılır yani. Abi adam yaptı, ölmedi ya. Zehirli yılan bunu ısırdı. Bana mısın demedi yani. Geldi o da onu ısırdı. Doktorlar içinin zehri nasıl yutmadığına veya yılanın türüne dair incelemelerini sürdürürken sağlık durumunun tamamen iyi olduğu duyuruldu. Olayın ardından şantiyedeki mesai arkadaşlarına...

arkadaşları Lohar'a yılan avcısı lakabını taktı. Abi beni bir yılan ısırdı, şunu bir müdahale etsen. Seni ısırman lazım. Evet, Hindistan'da bu tip tuhaf inanışlar da var. Abi ben hani Allah göstermesin böyle bir durum olsa, yılan mılan mevzu olsa yani ben yardım isterim. Net olarak söyleyeyim yani, eğer ısırdıysa. Hani kalkıp yılanla yılan olmak yerine. Tabii ki hani onun yaşadığım yerde bulunmasını istemem ama yani ya o da zaten, ya belki sen onun yaşadığı yere gittin, o da ayrı bir şey. Yani genelde de bizler efendim doğadaki vahşi hayat dediğimiz hayatın içine girenler bizleriz. İşte görüyoruz mesela ayılar çöp kutularını devirdi diyor, şehre kadar indi diyor, işte domuzlar geziyor falan filan diyorlar ama değil, biz onların olduğu yerlerdeyiz. Onlar bizim olduğumuz yere gelmiyor. Biz onların olduğu yere yerleştiğimiz için, çöktüğümüz için daha doğrusu, hayvanlar ne yapsın, yiyecek içecek bir şey bulamıyor. Yani belki bu da öyledir. Hani o şantiyede kurdukları neyse artık, barınak neyse, belki mesela yılan yuvasına kurdular. Hayvan da kendini savunacak yani baktığında.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Tarkan'ı çok ağladım radyonuzdaydı. Allah ağlatmasın. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Nil Kara İbrahim gir radyonuzda. Çok da güzel bir şarkı. İyi ki.

Yeşim Salkım, Kavanoz Dipli Dünya radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, hırsızlık yapmaya girip kitap okumaya dalan entelektüel soyguncu. Tamam işte, ne güzel. İtalya'nın başkenti Roma'da meydana gelen hırsızlık girişimi ve ev sahibinin hayatı boyunca unutamayacağı trajikomik bir finale sahne oldu. Polisin ev sahibinin. 38 yaşındaki bir şüpheli soygun amacıyla yüzüne kestirdiği iki katlı bir binanın balkonuna tırmanarak içeri girdi. Evde değerli eşya aramak için yatak odasına geçen hırsızın dikkati komodinin üzerinde duran bir kitapla dağıldı. Söz konusu kitap ünlü İlyada destanını ve antik Yunan tanrılarını konu alan inceleme eseriydi. Eserin kapağını açıp birkaç sayfasına göz atan hırsız kitabı o kadar kaptırdı ki amacını tamamen unutup yatağın üzerine uzandı ve saatlerce okumaya başladı. İşte kitap okumak, hep söylüyoruz, faydalıdır. Kitap okumak iyidir. Hayata bakışınızı değiştirir. Kurduğunuz cümlelere kadar her şeyi değiştirir, etkiler. Seçtiğiniz kelimeler buna dahil. Kendinizi daha rahat ifade edersiniz. Hayal dünyanız gelişir. Mantığınız gelişir. Yani her yönden gelişirsiniz. Ama her kitabı da her yerde okumamak lazım. Ya da her yerde belki, hani kitap okumak evet önemli. Her boşlukta insan kitap okumalı ama galiba her boşlukta değil. O sırada evde bulunan 71 yaşındaki ev sahibi odasından gelen hafif ışık ve sayfa sesleri üzerine yatak odasına girdi. Karşısında yatağında rahatça kurulmuş, elinde kitabıyla derin bir edebiyat analizine dalmış yabancı bir adam gören yaşlı adam çaktırmadan odadan çıkarak polise haber verdi. Hırsız abi, bir çay may varsa getirsene be. Az kaldı kitabı bitireceğim yani. Olay yerine gelen emniyet güçleri hırsızı halen aynı sayfada okuma yaparken yakaladı. Karakolda ifadesi alınan şüpheli hırsızlık suçlamasını kabul etmedi. İfadesinde ben aslında sadece manzarayı izlemek için balkona çıkmıştım. Dengemi kaybedip içeri düştüm. Demiş ki yani hayal dünyanızı da geliştirir, kuracağınız cümleleri de geliştirir diye. Bunda tam gelişmemiş. Dengemi kaybedip içeri düştüm. Sonra gözüm kitaba kaydı ve büyüleyici anlatımına karşı koyamadım şeklinde absürt bir savunma yaptı. Kitabın etkisinde kalıyor. Olay İtalyan basınında geniş yer buluyor tabii ki. Kitabın yazarı Giovanni Nucci yakalanmış olmasına üzüldüm ama diyor kitabımın bu kadar sürükleyici bulunması gurur verici. Kendisine hapishanede okuması için kitabın bir kopyasını göndermek istiyorum açıklaması. Abi dalga mı geçiyorsun? Ciddi misin? Evet yani mazeret kısmı tuhaf. Sadece manzarayı izlemek için balkona çıkmıştım. Oradan ayağım kaydı. Yani dengemi kaybettim. Düştüm yatağın üzerine. Tansiyonum düşmüş efendim işte. O sırada kitap da oradaydı. Gözüm de kitaba daldı. Öyle okuya kaldım ben. Baka kaldım, okuya kaldım. Ondan sonra da bir hal böyle oldu. Yanlış anladınız yani, hırsızlık falan asla. Doğru yani kitap okuyalım. Her fırsatta okuyalım, eyvallah. Ama işte galiba bazı fırsatlarda da tekrar düşünmekte fayda var.

0: ben bütün boy boy. Çekinme var da yerim çıkar, bir de sen koy. Anlamıyorsun.
1: Mabel Matiz umurum dışı radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Şimdi hayvan sevgisi başka bir şey, özel bir şey, güzel bir şey. Herkese olması gereken bir şey. Nedir? Evimizde evcil hayvan besliyoruz, imkanı olanlar. Bu kedi oluyor, köpek oluyor, bazen kuş oluyor. Kediler enteresan biliyorsunuz, hep söylüyoruz. Yani uzaydan geldiğine inanılıyor hatta. Özellikle tekirlerin. Onlar başka tür bir şey yani. Ama son dönemde bu papağanlar da baya baya bir rollere girdi. Hani muhabbet kuşu, papağanlar falan nedir? Hani ses taklit eder. Yani senin söylediğini taklit eder. Biz genelde küfür öğretiyoruz onlara. Gayet güzel konuşanlar var yani papağanlarda. Ama bazen bu çok iyi yerlere gitmeyebiliyor. Yok hayır, böyle ulu orta olmadık yerde küfürlü konuşmasından bahsetmiyorum. Daha başka. Efendim, İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana geliyor olay. Marion, evine teslim edilen dev kargo kutularını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Düşün, evinizde oturuyorsunuz. Bir kargo geliyor, büyük böyle kargo kutuları falan geliyor. Diyorsun ki kim sipariş etti bunları? Kendi bilgisi dahilinde hiçbir sipariş vermemiş olan kadın, kutuları açtığında içerisinde çeşit çeşit hediye paketleri, kolilerce çilekli dondurma, hediye kutuları ve hatta pahalı bir karpuz sıkacağı çıktığını gördü. Bayağı da alakasız şeyler. Hani bir hediye, gelen kargoların bir standardı da yok. Kredi kartı ekstrelerini kontrol ettiğinde son birkaç gün içinde evindeki akıllı hoparlör sistemi üzerinden yüzlerce sterlinlik alışveriş yapıldığını fark eden kadın, önce hesabının hacklendiğini düşündü. Yok ablam, öyle değil. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gerçeğin çok daha eğlenceli olduğu ortaya çıktı. Siparişleri veren kişi evinin 5 yaşındaki Afrika gri türü sevimli papağanı Buddy'den başkası değildi. Psikopata bak. Hayır, gerçeğin çok daha eğlenceli oldu. Evet, gerçek bizim için çok daha eğlenceli de kadın için ne kadar eğlenceli. Buddy sahibi evde yokken salondaki akıllı asistana doğru yaklaşarak sahibinin ses tonunu ve konuşma vurgularını birebir taklit etmiş ve Alexa bana dondurma sipariş et diyerek sesli komut vermişti. Bu akıllı sistemler evet hayatımızı çok kolaylaştırıyor, eyvallah. Bir kısmını bizler de kullanıyoruz. Zaten çoğunu kullananlar da var. Ama gel gör ki işte galiba bu sesli komutlar falan filan biraz sıkıntı. Akıllı asistanın siparişi onaylıyor musunuz sorusuna ise yine sahibinin sesiyle evet onaylıyorum yanıtını vererek alışverişi başarıyla tamamlamış. Tebrik ediyoruz. Bu gereksiz eyleminden dolayı bu papağanı tebrik ediyoruz. Olayın ardından konuşan Marion, Buddy'nin kelimeleri taklit edebildiğini biliyordum ama kredi kartımı kullanıp yiyecek sipariş edebileceği hiç aklıma gelmezdi. Artık akıllı cihazıma şifre koydum ve Buddy ne zaman konuşmaya başlasa cihazın fişini çekiyorum dedi. Hayır, bir de susmuyorlar da. Bu yine iyi bak. Bu kötünün iyisi. Tamam, kadın hadi biraz maddi anlamda zarara giriyor. Ama hani yine iyi, ama mesela bazen çok kötü şeyler de söyleyebiliyor bu papağanlar. Hatta bir adam evde farklı işler döndürürken... Farklı işler çevirirken... Oo, dur.
2: Sevdin demek.
1: Şahit olarak papağan yazılmıştı. Çünkü evde çevrilen işleri adamın karısına papağan anlatmıştı. Anlatmışlar ki hani oturup böyle karşılıklı sohbet olarak değil yani. Sesleri takip ederek yine. Ne olduğunu söylemeyeyim ben. Hani bunların böyle tarafı da var maalesef. Bunlar da gelişiyor. Yani yapay zeka gibi düşün papağanları. Senden duya duya öğrenmeye devam ediyor. O yüzden aman dikkat.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Volkan Konak doğrudur radyonuzdaydı. Namık'ın ay muhabbeti devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız onu sevgili dinleyenler ve tabii ki sosyal medyadan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi Hakan Peker radyonuzda. Unutuluyor mu aşklar?

Mine Ayman, Adam Olay'ın radyonuzdaydı. Bu nedir efendim, bakınız. Kamp yapmayı sever misiniz? Ben bayılıyorum, az çok biliyorsunuz zaten. Kanalımız var, YouTube kanalımız. Abone misiniz? Değilseniz abone olabilirsiniz. Kamp Haller efendim. YouTube'da yazın. Bizim kamp videolarını oraya yüklüyoruz. Bu ufak detaydan sonra bir kamp haberi var ama bu nedir ya? Kampçıların içkilerini çalan ve inekle kavga eden sarhoş domuz. Tamam bak, şunu hep söylüyoruz yani, biz bu hayvanların alanını işgal ettiğimiz için bu durumlar oluyor. Hani sana yaklaşıyorlar. Normalde senle bende işi yok bunların. Kendi dünyaları var. Ama yaşam alanlarını daralttığımız için ne oluyor? Yiyecek arıyor falan filan, ama bu kadar da olmamalı ya. Git ne bileyim, su çal. Yiyecekleri çal. Yap bunu ama her şeyle çalma. Avustralya'nın batısındaki popüler bir kamp alanında tatil yapan kampçılar gece yarısı çadırlarının etrafında garip gürültüler duymaya başladı. Sabah uyandıklarında ise erzak kutularının darmadağın edildiğini ve 3 ayrı içecek kasasının, diyelim biz bunu, kasasından toplam 18 kutu içeceğin eksildiğini fark ettiler. İşte bak, kamplarda kuraldır. Dışarıda yiyecek bırakmayacaksın. Hani böyle bunu çadırının içine almak da risktir. Özellikle böyle sakin yerlerdeyseniz, böyle dağda bayırda falan. Hani o da risktir çünkü o kokuya gelirler, çadıra da musallat olurlar. En güzeli böyle ya araç içinde bırakacaksın ya çadırının üzerinde uzağında, hani onların ulaşamayacağı bir ağaca falan asacaksın. Ama böyle ayı mayı varsa o ağaca da ulaşır, o ayrı bir şey de neyse. Ama böyle dışarıda direkt bırakmayacaksın. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Hırsız bölgede serbestçe dolaşan yaban domuzlarından biriydi. Gece saatlerinde kamp alanına sızan domuz dişleriyle bu içecek kutularını patlatmış ve tam 18 kutu içeceği son damlası son damlasına kadar içmişti. Manyak. Efendim, alkolün etkisiyle oldukça agresifleşen ve sarhoş olan domuz, işte bak alkolün zararı, hep söylüyoruz. Şunu ağzınla iç kardeşim. Kamp alanındaki çöpleri devirdikten sonra nehir kıyısına doğru ilerledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sarhoş domuz nehir kenarında otlayan dev bir inekle göz göze geldi ve sebepsiz yere inekle kavgaya tutuştu. Agresifleşmiş, kafa gidik. İneğin etrafında dönerek ona saldırmaya çalışan ancak dengesini kaybedip sürekli yere düşen domuz kampçılara eğlenceli anlar yaşattı. İnekle girdiği mücadeleden pes eden domuz bir süre sonra nehir kenarındaki büyük bir ağacın altına sığınarak sızdı. Olay yerine çağrılan yaban hayatı yetkilileri domuzun birkaç saat boyunca aşırı alkol etkisiyle sızıp kaldığını ve uyandığında akşamdan kalma belirtileri göstererek yavaşça ormana doğru gözden kaybolduğunu bildirdi. Daha da bu kadar işe. Kamp yetkilileri ise gelecekte benzer içkili baskınların yaşanmaması için erzak dolaplarının kilitlenmesi gerektiğini duyurdu demiş. Evet, onu söyledik biz de. Hani ister kilitle ama yani fark etmez, onlar yine o erzak şeyini dağıtır onlar yani. Bunlar yapar çünkü. En güzeli bizim dediğimiz gibi ya böyle arabanda tutacaksın, ya ulaşamayacakları yere asacaksın. Çadırının içine almak kısmen olabilir ama o da riskli. Çünkü kokuyu alır onlar, gelirler. Boşu boşuna tedirgin olursun ondan sonra.

Eiffel. Bir Güldür radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakıyorum, neler var neler yok. Efendim, okul kapanmasın diye öğrenci olarak kaydedilen 15 keçi. Kapansaydı daha mı iyi olurdu acaba? Fransa'nın güneyindeki küçük bir kasabada bulunan ilkokul, öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Efendim, kurallara göre okulun açık kalabilmesi için en az 230 öğrenciye ihtiyaç var. Ancak kasabadaki mevcut öğrenci sayısı 215'te kalmıştı. Az da değil yani baktığın zaman. 215 öğrenci bayağı iyi.

Okullarının kapanmasını ve çocuklarının her gün kilometrelerce uzaktaki başka bir kasabaya taşınmasını istemeyen veliler ile kasaba halkı, yerel yetkililerle birlikte resmi makamları protesto etmek için son derece yaratıcı bir yönteme başvurdu. Kasabada hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi 15 adet keçisini süsleyip ilkokulun bahçesine getirdi, hayda. Veliler ellerindeki resmi kayıt formlarıyla birlikte 15 keçinin isimlerini, doğum tarihlerini ve veli bilgileri tek tek doldurarak okul yönetimine teslim etti. Keçilere Bert, Dolly ve Nötron gibi eğlenceli isimler verilirken doğum belgeleriyle birlikte kayıt dosyaları tamamlandı. Okul müdürü de kasaba halkının bu eylemine destek vererek 15 keçiyi resmi olarak okulun yeni öğrencileri olarak kütüphane sistemine kaydetti. Bunlar o zaman okul müdürünün de tayini çıkmıştır muhtemelen. Hani normalde öyle oluyor. Sınıf listelerine eklenen keçilerin belgeleri bakanlığa gönderilince olay ülke gündemine bomba gibi düştü. Yetkililer durumu önce tepki gösterse de kamuoyunda oluşan büyük destek ve esprili baskı karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Vay arkadaş. Yapılan esnek düzenlemeyle okulun kapanma kararı askıya alındı ve 15 keçi okullarını kurtaran diplomasız kahramanlar olarak kasaba tarihine geçti. Ya sen keçi deyip küçümsüyorsun. Ama kahramanlıklarını görüyorsun. Peki tabii şunu da sormak lazım. Acaba keçilerin bu durumdan haberi var mı? Ve keçileri buna nasıl ikna ettiniz? Süslüyorsunuz, püslüyorsunuz, okul bahçesine götürüyorsunuz onları. Orada kayıt altına alıyorsunuz. Ki eğlenceli hayvanlardır keçiler de. Bak keçiler de mesela kedi gibidir, tuhaf onlarda. Bak keçiler var, kediler var, böyle enteresan olanlar. Hani köpekler biraz daha böyle şeydir. Hani bu o kadar heyecanlı değildir yani. İşte dediğimiz gibi papağanlar var. Bunların sağ solu belli olmuyor. Bak keçilerde de durum öyle. Özellikle mesela oğlaklar, yavruları abo. Onlar zaman zaman kedilerden de beter oluyor yani.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
7: Radyo.
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.

ses bileklerime kadar Ajorlu Radyonuz'daydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

ateşi aşka. Yanmayan bilmez ateşi aşka. Gel gel yanalım ateşi aşka.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik.
1: Sonlar şey bak normal, kuşlar cıvıldar ve paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada çakar, can verdi baksana kendini çakal.
2: Amcas, dünyamız karanlık, lazım bir lamba. Sarıyorum elimde o bir sopa. Ticaret yasaklı tıpkı bu PayPal. Telefonda yok WhatsApp ve sinyal lazım bana. ICQ ve Visa çözülür.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti.

0: Reklamlar bitti.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bahara seyranlarla, istersen gelsin bahar sümbüllerle, sadımlarla, istersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla, istersen evlenelim doğrudan.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Uyan şimdi.
1: Reklam.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Reklamlar bitti.
6: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
7: Radyo
5: Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: Sarfiz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Ekmek buğda, gönül bir zalimi sevdine yapsın. Her şey haktan ama zulmetmek buğda, gönlüm bir zalimi sevdine yapsın.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

daha. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil. Bugün

fatme sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için.

sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine muhtacım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.
1: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğri bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık her şey için çok geç demek için

gönlüm olmuş bin parça. Çoktan terk edip gitmiş işte bu sevda, gözde olsa ne fayda. Oysa bir umuttu hep gönlü besleyen, dayan yüreğim diye. Ama kapkara bir yer her yanı sardı, ben de bir

0: senden vazgeçtim. Şimdi ellerim bomboş, sözlerim sarhoş, gönlüm olmuş bin parça. Çoktan terk edip gitmiş işte bu sevda, gözde olsa ne fayda.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Söylüyorum şimdi, bizim ne istersen.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seni.

0: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
1: Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Kimin sözü hoş geldin diyemedim. Sefalar getirirdin bu defa. Acı verdim. Ne istediğim de yapmadım bugüne kadar. Bunca acıyı çekmedik mi senle?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Artık seninle yapamıyorum bir tanem, elimde değil, istesem de istesen de yapamıyorum. Ve sana dokunmak gelmiyor içimden, aşk sözlerin batıyor. Sarılsan da yalvarsan da seni duyamıyorum.